0: Hatım bile yok, bir canım bile yok. Sen gittin gideli yar, güzel bir cümlem.
1: Bursa Radio S.

0: Bursa Radyo F.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşları.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. As TV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylı

0: detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca Az TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Radio

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yangın yeri.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Semih Çelik, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Veda vakti. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Gastroenteroloji uzmanı uzman doktor Hakkı Ergün, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerimizde, Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabin.com.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
8: Bursa Radyo S.

Bu saatler Hanımlar Beyler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bugün de Ena Mütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Yine dışarıda oldukça sıcak bir hava var. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. İlk sendromu atlattık. İkinci sendrom şokuyla karşı karşıyayız efendim. Buyurun iki saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Yok radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki mücadele tüm hızı ve sertliğiyle devam ediyor. Artık pozisyonları var inceleyecek. Bak oraya gelecek nokta, ben size söyleyeyim. Kimlik ve depozitoyla ev kiralama devri kapandı. Artık ev kiralamak bir ev satın almaktan daha zor. Ya umarız bu komple yaygınlaşmaz diyeceğiz ama galiba daha önceden de pek çok şeyi duymuşluğumuz var. Düşen konut satışları ve kentsel dönüşümle sıçrama yapan kiralık ev talebi gayrimenkul piyasasında dengeleri değiştirdi. Tabii ki kira fiyatlarını konuşmaya gerek yok. Onlar bambaşka, onlar uzaya çıktı orada şeyden. Yalnızca kimlik ve depozito ile ev kiralama devri geride kalırken denmiş. Bakalım neler var detaylarda. Büyük şehirler başta olmak üzere. Türkiye genelinde kiralık konut piyasası bir güven ve erişim krizinden geçiyor. Hani ben bana uygun bir ev buldum, ben burayı kiralayayım, depozitosunu vereyim falan ve yetmiyor. Depozito yine vereceksin, vermeyeceksin değil. O hak. O orada duruyor yani. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut alımının zorlaşması ve kentsel dönüşüm projeleriyle evini boşaltmak zorunda kalan binlerce ailenin piyasaya girmesi kiralık ev talebini zirveye taşıdı. Arzın son derece kısıtlı kalmasıyla ipler tamamen mülk sahiplerinin eline geçerken sorunsuz kiracı arayışı ev kiralama sürecini adeta sert bir başvuru mülakatına geçirir. Şimdi burada da ev sahibi haklı. Sorunsuz kiracı olmasını ister tabii ki. Çünkü kira fiyatları evet uçtu da uçtu. Bunun ödemesi var. Şimdi kiracıya evi verdin. Kiracı kiraları ödememeye başladı. Hadi 2 ay ödemedi, git de olmuyor. O da bir süreç. Ama diğer taraftan kiracı tarafına baktığın zaman arkadaş bu kadar fazla sorgulama da ayıp.

Vallahi ayıp yani. Buna o yüzden söyleyeyim, hani varın buna müdahale etmesi gerekiyor. Yani burada var tabii, devlet oluyor. Yani kesin net kurallar olması gerekiyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre ev sahiplerinin talepleri bir bankanın kredi onay departmanını aratmıyor. Kiracı adayının yalnızca ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştığı ve işindeki istikrarı da tek tek sorgulanıyor. Mesela iş yerine gidiyor, bunun iş arkadaşlarıyla diyaloğu nasıl? Hani samimi mi? İstenmeyen birisi mi mesela? Bunlar falan artık bakılacak bunlar. Sadece maaş bodrosu ya da SGK dökümü de yetmiyor. Artık herhalde şey SGK başlangıcı. Ev sahipleri banka hesap özetlerini, banka hesap özeti nedir ya? Kredi notunu ve hatta kredi kartı limit bilgilerini görmek istiyor. Kredi kartı limit bilgisini verelim tamam ama dolu değil. Kart limiti yetersiz görülen, ben olsam mesela kart limiti yetersiz derken kart limiti fazla olandan şüphelenirim. Neden? Patlarsa sağlam patlar. Ben olsam öyle. Mesela nedir? Atıyorum kredi kart limiti 20 bin lira birisinin. Diğerinin 200 bin lira. Ben 20 bin liranın olanın tarafında dururum. 200 bin lira patlarsa iyi patlar. Bazı ilanlarda bir yıllık peşin kira veya devlet memuru kefil şartı sıradan bir beklenti haline geldi. Devlet memuru için maaş garanti ya. Hani gidiyorsun ev kiralamaya, bir de devlet memuru getir diyor kefil olarak yanında. Finansal şartları sağlayan adayları bu kez, bak bitmedi. Mesela devlet memuru da buldun, ne bileyim kredi kartı limitin yeterli, ekstreleri gösterdin, banka hesap özetini göster, hesap özetini evet gösterdin, hepsini gösterdin. Tamam, bunlar olumlu sonuçlardı ama bitmedi, bitmedi. Devam ediyor süreç. Bu sefer kişisel yaşam sorgulaması bekliyor efendim. Mülk sahipleri kiracının geçmişteki ödeme alışkanlıklarını ve komşuluk ilişkilerini öğrenmek için önceki ev sahibinden referans talep ediyor ayda. CV hazırlamak gerekiyor efendim. Referansı yazacak bir önceki ev sahibi, daha önceki ev sahibi. Ayrıca emlak danışmanları ev sahiplerinin sözleşme öncesinde adayların sosyal medya hesaplarını incelediğini belirtiyor. Instagram'dan DM atma. Şimdi bak, burada iş pisleşmeye başladı. Sosyal medya hesabı inceleme. Niye inceliyorsun? Peki hesabını incelediğin kiracı adayı karşı cinsse? Şimdi bak, ben buradan bu tarafa doğru çeviririm olayı. Baktın fotoğraflara da. Bak, bu iş çok terbiyesiz tarafa gidiyor bak. Gece kiracıya mesaj gönderiyor. Uyudun mu? Neyse, sosyal medya hesaplarını inceliyor. Adayın evcil hayvanının olup olmadığı, evden çalışıp çalışmadığı, evde kalabalık misafir ağırlayıp ağırlamadığı gibi detaylar doğrudan birer eleme sebebine dönüşmüş durumda. Bunlar artık ayıp olan kısımlar. Verme kardeşim o zaman evini. Yani gelen, evde gelen misafirlere karışacaksan, evet arkadaşları gelebilir, ailesi gelebilir, gelebilir yani. Verme sen o evi, bence verme. Ya o evi sat ya da bırak kitle kapısını, arada bir temizliğe gidersin. Ev sahiplerinin bu talepleri yasal mı denmiş? Efendim habere göre peki diyor, ev sahiplerinin istediği bu kadar özel bilgi ve belge yasalara uygun mu? Konuyu değerlendiren avukatlar, ev sahibinin mülkünü koruma hakkı olsa da istenen bazı belgelerin sınırları aştığına dikkat çekiyor. Evet yani hesap özetleri ve tamam. Bak, konutu koruma konusunda %100 hak veriyoruz. Az önce söyledik. Nedir? Yaşanan bir dünya olay var, işte kira ödenmemesinden tut bir sürü. Bunlar yaşandı yani, veya işte bu ne olabilir? Şu neydi onlar, hani sicil kaydı, ha onu iste bitsin. Var mı yok mu sicilinde bir şey, onlara bak yani. Konuyu değerlendiren avukatlar, evet ev sahibinin mülkünü koruma hakkı olsa da istenen bazı belgelerin sınırları aştığına dikkat çekiyor. Bakın, ev kiralarken, bu aralar ev arayan varsa aranızda, karşınıza çıkabilecek şaşırtıcı şartlar denmiş. Maaş bodrosu ve SGK hizmet dökümü. Detaylı banka hesap özeti.
kredi not yani Findex ve kredi kartı limit belgesi. Kartı ver de harcasın bari. Devlet memuru kefil ve kefilin gelir belgeleri. Oha. Önceki ev sahibinden referans. Peşin kira talebi. Aylık veya bir yıllık. Bir yıllık kirayı peşin. O zaman bir yıllık kirayı peşin alıyorsan diğerlerine bakmana gerek yok. Parayı peşin almış oluyorsun zaten. Ve yüksek depozito bedelleri. Bu da yetmiyor, evcil hayvan beslenmeyeceğine dair taahhütname. Bu taahhütnameyi isteyeni alacaksın, sosyal medyaya vereceksin. Orada zaten o sudan çıkmış balığa döner bir süre sonra. Ev sahibi bu şekilde bir şart koydu. Siz ne diyorsunuz diye sosyal medyaya koy onu. Kendisi evde evcil hayvan beslemeye başlar. Evet, durumu bu muhtemelen hani büyük şehirlerde daha çok ortaya çıkan durumlar. Hani daha böyle lüks yerlerde falan filan ama işin için artık şımarıklık boyutu da var. Bakın birçok kısmı anlıyoruz. Dediğimiz gibi ev sahibi tabii ki evini korumak ister ama artık böyle bir şey. Bir aymazlık, bir şımarıklı bir bu durum var yani. Bunu ne olacak? Artık kesin kurallar konmalı. Mesela nedir hani bu ev tahliye süreçleri falan uzuyor ya, bunlar uzamayacak mesela, ödemedi kirayı veya işte ne bileyim hani evi orijinal halini hani onlar falan düzenlenip, yoksa bu iş işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Öyle kafasına göre herkes bir şeyler ekliyor, bir maddeler ekliyor. Yani tamam sen evini vereceksin ama diğeri de sana para kazandıracak yani. Ya hal böyle olunca bu şartları verip, bu şartları kabul edip veya bu şartların tamamına uyan kişi vallahi o evde bunun acısını çıkartır. Ben sana bunu söyleyeyim yani. 10.25 saatler Radyo S'te devam ediyoruz. Sevgili Hasan Pınar, günü bütün güzel renkleri, günün bütün güzel renkleri stüdyonuza dolsun demiş. Bu gününüzün ayrı bir güzelliği olsun. Hayatınız tatlı, gününüz aydınlık, zamanınız huzurlu, yüzünüzde gülücükler eksik olmasın demiş. Eyvallah, teşekkürler efendim. Günaydın Mahmut Beyciğim diyor. Yeni hafta iyilikler, güzellikler getirsin hepimize. Zehra, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün dilerim demiş. Teşekkür ederim. Selamlar olsun. Bir adet Derya Ulu dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Oğlu Şımarık Radyonuz'da.
1: Şımarık insanları sevmem.
0: Efendim bu neymiş? Devlet çöp çatanlık işine girdi diyor. Yüzlerce çift bu yöntemle nikah masasına oturdu. Tokyo. Tokyo yönetiminin nüfus krizine karşı devreye soktuğu resmi eş... resmi eşleştirme uygulaması. Sıkı güvenlik ve belge şartına rağmen yüzlerce evlilikle sonuçlandırıyor. Tam ne güzel işte, insanlar hani devletin kurduğu bir uygulama bu muhtemelen. Hani arkadaşlık uygulamaları var ya. Bence çok mantıklı. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman hep fake. Kullanıyor musunuz efendim hiç bu arkadaşlık uygulamaları? Şimdi bu arkadaşlık uygulaması deyince bize daha çok akla işte Instagram da geliyor, Facebook da geliyor. Hatta X geliyor. X'ten de yürümezsin be insan, oradan da yürüyor mesela. Ama hayır, esasında onlar sosyal medya uygulaması. Ama biz amacının dışında da kullandığımız için arkadaşlık uygulaması olarak onları da buna dahil ediyoruz değil. Bu şeyler falan var. Neydi o? Tinder mıydı? Tinder Minder var mesela. Onlar efendim arkadaşlık uygulamaları. Ve onlarda da arkadaş nasıl bir şeyse bütün erkekler acayip derecede yakışıklı. Bütün kadınlar fena. Yani acayip derecede güzel. Yani normalde şurada kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler düşüp bayılacak o derece. Hani görünce aman ya Rabbi bu ne diye. Fakat bunlar ne hikmetse günlük hayatlarında flört anlamında çok başarısız oldukları için herhalde böyle internet ortamında işte bu arkadaşlık uygulamalarında sevgili aramaya çalışıyor. Ve hepsi de aşırı derecede kariyerli insanlar mesela. Normal sıradan bir işçi bulamazsın orada. Hepsi acayip yani. Çok muazzam bir sosyal hayatları var ama işte gel gör ki aşkı orada arıyor. O da bir tercih. Mesela biz de böyle Avrupa'da bu uygulamalardan mesela hani sevgili olup evlenenleri falan görüyoruz. Onların haberlerini görüyoruz ama ona da dikkat etmek gerekiyor. Bizdekiler hepsi fake olduğu için hani sonrasında ya dolandırılıyorsun zaten ya ne bileyim hani tacize uğruyorsun. Bir sürü şeylerle karşı karşıya kalıyorsun bizdeki uygulamalarda, yani bizdeki kullanımlarda. Bak devlet mis gibi yapmış, Tokyo'da işe el atmış. Nasıl olsa diyor bunlar sağda solda birbirlerini eklemeye çalışıyor. Gelsinler bari bizim kontrolümüzde güvenli bir şekilde, güvenli ekleme. Bir de bunlar zaten çalışmaktan da fazla bir şey yapamıyor demiştir Tokyo yönetimi. Çünkü onlar harıları çalışıyorlar yani. Bari biz bir el atalım arkadaşlar deyip. Japonya'nın başkenti Tokyo'da idarenin düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla hizmete sunduğu yapay zeka destekli eşleştirme uygulaması ilk verilerini açıklamış efendim. Bak Eylül 2024'te resmen kullanıma sunulan. Söylüyorum uygulamaya ama hani buradan katılabiliyor mu bilmiyorum. Tokyo Emusubi adlı platform. Şimdi bak bunu söyledik, buradan da uygulama varsa mesela yüklemeye çalışıp veya siteyi bulup oradan siteye üye olmaya çalışanlar olacaktır. Uluslararası. platform sayesinde bugüne kadar 265 çift nikah masasına otururken 760 çiftse ciddi ilişki sürecine girdi. Hey maşallah. Bak en azından fake olmadığını biliyorsun çünkü devlet kontrolde yani. Tokyo bir de mümkünse fotoğraflar da filtresiz olsun. Abi nedir o filtreler ya? Bir de sevgili kadınlar, siz daha çok kullanıyorsunuz filtreleri. Şunu da söyleyelim. Buram buram belli oluyor. Bak filtresiz fotoğraf paylaşmayan var mesela. Hakikaten böyle fotoğraf çekiyor olup sen paylaşma ben paylaşacağım çünkü filtre koymam gerekiyor diyenler var. Abi bu nasıl bir sorundu? Bu nasıl bir kompleksdir ve öyle bir filtre uyguluyorsunuz ki siz o değilsiniz. Ve resmen nitelikli dolandırıcılığa imza atıyorsunuz. Ha şey olabilir bak mesela renk ayarı falan filan, eyvallah onlar olur. Onlar yapılıyor. Ne bileyim bazen gölge yaparsın, ne bileyim daha aydınlık yaparsın, siyah beyaz falan, onlara sözümüz yok. Bu komple suratı değiştiriyor ya. Bir de hani nasıl bir tat alma, nasıl bir haz alma durumuysa bunu paylaşıyorsun. Ya o sen değilsin ki. Var, benim birebir tanıdığım var yani. Sosyal medya fotoğraflarını görsen acayip, kendini görsen. Bir şey de demiyoruz, kırılıyor. Tokyo yönetimi uygulamanın yalnızca evlilik amacı taşıyan kişileri bir araya getirmesi için sıkı denetim mekanizmaları uygulamış. Kayıt yaptırmak isteyen adaylardan resmi makamlardan alınmış bekar olduklarına dair bekar. Orada mesela e-devletle falan girince belli olmuyor mu zaten? Neyse, belge ibraz etmeleri, çevrim içi mülakatlara katılmaları, mülakatta soruyorlar mesela neden buraya geldiniz, çok yalnızım. Ve belirlenen kriterleri doğrulamaları istendi. Başvuru yapan 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayan 16 bin üye sisteme kabul edildi. Bak, 16 bin gerçek kişi var orada. Yarısı kadın, yarısı erkek desen 8 bin kadın, 8 bin erkek. Sayı iyi. Yönetim tarafından paylaşılan kullanıcı deneyimlerinde yapay zeka algoritmasının sunduğu uyumluluk puanlarının karar alma sürecini hızlandırdığı belirtildi. Platform üzerinden tanışan kullanıcılardan biri yapay zekanın verdiği tam uyum skoru sayesinde evlilik kararı aldığını ifade ederken, abi yapay zekaya da güvenerek evlilik kararı almakta ne bileyim. Tamam, o mesela puanlama yapıyor, bilmem ne yapıyor sana, eyvallah da arkadaş, yapay zeka yani duygusuz bir şey. Ona biz ne olurdu, biz de mesela daha çok arkadaşlara sorulurdu. Bizde daha çok böyle gider yani, arkadaşına sorarsın. Erkekler pek sormaz. Kadınlar mesela sonra zaten bir de şey, ilişkide arkadaş terörü vardır mesela. Yorum, beraber fotoğraf koyarsın, yorum yağar. Burada sevgili kadınlar yine siz daha çok aktifsiniz. Ah canım, harika yakışıyorsunuz. 100 yılın çifti işte, çok güzelsiniz, bilmem neler, mavi boncuklar falan filan yorumlar yağar. Sonra mesela bir ayrılık olur. Ayrılıktan sonra zaten direkt yorumlar değişir. Zaten sana yakışmıyordu. Ulan bu ne perhis, bu ne lahana. Sana, sen daha iyilerine layıksın kuzum. Ay ay ay ay. Tokyo idaresinin bu dijital müdahalesi ülkede derinleşen demografik krizin gölgesinde gerçekleşiyor. Japonya'da yıllık doğum sayısı üst üste 10 yıl düşerek 671 bine gerilerken doğurganlık oranı 1.14'e tarihi dip seviyeye indi. Bu dünyanın her yerinde bu sorun yaşanıyor. Bu bizde de var, Avrupa'da da var. Yani ülkeler zaman zaman bunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Hani gençler evlensin. Sadece evlenip kalmasınlar, bir de çoluk çocuk yapsınlar diye. Ama hani yeni neslin biraz bu duruma bakışı farklı eski nesillere göre, önceki nesillere göre. Hal böyle olunca da doğurganlık hızı düşüyor. Bak, Japonlar çareyi uygulama yapmakta bulmuş. En azından güvenli uygulama yani, devlet tarafından resmi onaylı. Hani sağda solda bu gerçek midir değil midir diye düşünmene gerek yok. Gördüğün her şey, gerçek orada. 10.36 saatler Radyo S'te. Zeki abi, Mahmut kardeşim günaydın, yine yollarda seni dinleyerek yolculuk yapıyoruz demiş. İyi yolculuklar olsun. Sıradaki şarkıyı Mudanya'nın en güzel sitesi Arya sitesindeki komşularımıza. Önder Bey, Müge Hanım, Göksel Bey, Mine Hanım. Önder Bey, Müge Hanım, Göksel Bey, Mine Hanım. Yanlış söylemeyeyim. Alper Bey, Necla Hanım, Mesut Bey, Hayriye Hanım, Vedat Bey, Nebiye Hanım'a ve tüm site sakinlerine hediye ediyoruz demiş. Ne güzel ya, komşuluk ilişkilerine bak vallahi. Selamlar olsun hepinize. Gönderelim efendim 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Tunay video göndermiş, sesi duyamıyorum, yaz bakalım. Abi trafik yok, ne kadar güzel görüyor musunuz diyor. Acemler istikameti kent meydanında. Vallahi arada bakıyorum kameralara, kameralardan zaten göremiyorum da. Haritalarda da genel olarak yeşil renk çıkıyor. Bu yeşil renkte bizim canımızı sıkıyor. Yani bir radyo programcısı trafiğin yoğun olmasını ister. Kendi adına, programı adına. Ama süper, evet, videoya baktım, manzara gayet güzel. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Radyo S. Bir acayip oldum sen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
8: Yandır yanarım, küldür kalanı, üzündür de vay.

Mütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, internetteki bu bilgileriniz artık paylaşılamayacak, yasaklandı denmiş. Ya bugüne kadar zaten yeterince paylaşıldı. Hani böyle bir veri gizliliği falan filan hak getire. Bizim bilgiler meydanlarda dolaşıyor yani. Ara ara bulursun. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararıyla kamu kurumlarının internet sitelerinde kişisel veri paylaşımına yeni sınırlar getirildi. Görev için gerekli olmayan bilgiler artık kamuya açık şekilde yayınlanamayacak. Evet, bazen mesela denk geliyor bir takım resmi sitelerde. Hastaneler, şimdi hatırlamıyorum da bazı her bir denk gelmişliği var yani. Tıklıyorsun isme mesela. Onunla ilgili bütün bilgiler var, telefonuna kadar. Yani telefonu, şimdi iş telefonu ayrı bir şeydir yani, resmi yerde evet iletişim olur ama cep telefonuna kadar mesela oraya konması. Abi internet orası ya. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan kişisel verilere ilişkin önemli bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmek için zorunlu olmayan kişisel verileri internet üzerinden paylaşmaması gerektiği açık şekilde belirtildi. Kurul tarafından yapılan incelemelerde kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler ve kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kuruluşların resmi internet sitelerinde yayımlanan belge ve duyurular, mercek altına alındığı yapılan değerlendirmelerde çok sayıda kişisel verinin herkesin erişimine açık şekilde yayımlandığı belirlenmiş. Evet, çok doğru bu tespit. Bunun düzeltilmesi kesinlikle, bak, incelemeler kapsamında yalnızca ad ve soyadını değil, anne ve baba adı, TC kimlik numarası, hani bir kredi işlemi için gerekli tüm bilgilere oradan ulaşıyorsunuz. Adres bilgileri var, cep telefonu numarası, doğum yeri. Bir hani anne kızlık soyadının üçüncü harfi yok. Hani onu da koydun muydu oraya? Bak, sicil numarası, KPSS puanı, öğrenci numarası, sınav sonuçları, başarı durumu, abo, aday numarası ve eksik evrak bilgileri gibi birçok kişisel verinin internet ortamında erişilebilir olduğu tespit edildi. Başka her şeyi vermişler. Hani zorlamasınlar, oraya giriş şifrelerini de yazsınlar ki hani hackerlar veya bu işe meraklı olanlar hani boşuna uğraşmasın, zaman kaybı olmasın. Çünkü zaten bu bilgileri aldıktan sonra girmek istediği yere girer. Ama hani 10 dakikada gireceğine 1 dakikada girsin. Hani o güzelliği de yapıverin, şifreyi de yazıverin yani oraya. Bir Facebook şifresidir, Instagram şifresidir, yazın yani. Evet, sadece görev için gerekli veriler paylaşılabilecek denmiş, önemlidir. Ama dediğimiz gibi yani sadece bu kadarla yeterli olmuyor. Şimdi KVKK evet çok ciddi kararlar çıkartıyor. Bunlar zaman zaman bildirim oluyor vesaire falan ama hani ne kadar uyguluyorlar, uygulama aşamasında işte hala bu sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bak burada bile bu kamu sitelerinde bile daha yeni güncellemeye gidiliyor. Ama diğer taraftan kanunlar açık ama bizim veriler hala ulu orta piyasada geziyor maalesef. Dolanıyor yani, bunun önüne geçemiyoruz. Tamam, girdiğin internet siteleri olsun, ne bileyim alışveriş yaptığın yerler olsun vesaire falan, bir şey KVKK'ya göre şöyle korunmaktadır, böyle korunmaktadır diyor da onlar bana hala biraz hikaye gibi geliyor açıkçası. Bunların da çok daha iyi denetlenmesi gerekiyor. 10.51 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Oo, selam Mahmut abicim, bendeniz Kestel'den Recep. Eski çalıştığın radyolarda seni dinler, yorum yazardık. Şimdi geri döndüm. Yani diyor, yeni gelmedik, geri geldik. Tüm herkese sevgi ve saygılarımı sunarım demiş. Eyvallah. Hepimiz, hiçbirimiz yeni gelmedik, geri geldik. Toplanıyoruz arkadaşlar, daha toplanacağız. Şimdi bir adet Nazan Öncel şarkılarından dinleyelim. Koray Avcı söylesin, sonrasında devam edelim yine.

Koray Avcı, Erkekler DNR radyonuzdaydı. Nazan Öncel şarkılarından. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor ve şimdi bir başarı hikayemiz var bence. Dikkatli dinleyin. Hepimizin buradan çıkaracağı dersler var. Pek öyle çok başarı hikayem, severim başarı hikayeleri ama çok fazla da yer vermeyiz o kadar. Ama bu yer verilmeyecek gibi değil. Özellikle iş hayatına, sevgili gençler, iş hayatına yeni başlayanlar, yeni başlamaya hazırlananlar özellikle sizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Lütfen bir 2-3 dakika radyonun sesini açın derim ben size. Ve tabii ki bizler, hepimizin ders çıkarması gereken bir durum. Ben çok önemsedim konuyu. Belki biraz fazla da önemsemiş olabilirim, bilmiyorum ama başlık mesela çok etkiledi. Şöyle efendim, 16 yıl işe gitmeden 1 milyon euro maaş aldı. Bak bu başarıdır. Yıllarca düzenli yaptığı uygulama sonradan ortaya çıkmış efendim. Sistem bir yerde tıkanmış. O yüzden söylüyorum, iyi dinleyin diye, hepimize lazım. Almanya'da 2009 yılından bu yana tek bir gün bile derse girmeyen bir öğretmenin sistemdeki akıl almaz bir boşluk sayesinde servet kazandığı ortaya çıktı. Vallahi tebrik ediyorum ben. Yıllarca düzenli rapor göndererek evinde oturan ve memuriyet haklarından yararlanan kadının devlete maliyeti dudak uçuklattı. Sistemdeki bu skandalla ilgili resmi inceleme başlatılınca ise işler iyice karışmış. Bak, her ay gönderdiği tek bir kağıt parçasıyla 16 yıl boyunca yaklaşık 1 milyon euro maaş alan kadın öğretmenin foyası en sonunda ortaya çıktı. Ya bir Allah'ın kulu da dememiş mi? Ya arkadaş, şu kadına bir bakın, hani nedir ne değildir durumu. Tamam, rapor geliyor ama bir ziyaret edin, arkadaşlık olsun, dostluk olsun. Bir hani yanında olduğumuzu hissettirelim diye kimsenin aklına gelmemiş mi ya? Kendisinden resmi doktor muayenesi istenince devlete dava açan öğretmenin pes dedirten rahatlığı... Eğer gönderdiği şey rapor da mı değil? Ha, resmi doktor tamam, bir raporu gönderiyor. Sonra kurum diyor ki ya bir resmi doktor muayenesi isteyin diyor. Bu da devlete dava açıyor. Nasıl benden böyle bir şey istersiniz diye. Pes dedirten rahatlığı ve olayın arkasındaki şok edici iddialar tüm Avrupa'yı çalkalıyor demiş. Efendim, Mesel kentindeki bir meslek okulunda görev yapan kadın öğretmen. 2009 yılında psikolojik

gerek duymadıysa demek ki hani evet sağlık durumum hala aynı devam ediyor. Bence bir önceki rapor yeterli olur. Buradan yürümüş yani. Aylık maaşının 5000 ile 6000 euro arasında değiştiği hesaplanan kadının işe gitmeden devletten aldığı toplam ödemenin 1 milyon euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Yönetim tarafından yürütülen incelemelerde durumun fark edilmesi üzerine nihayet fark etmişler. Öğretmenden resmi bir sağlık muayenesine girmesi istendi. Ancak öğretmen bu talebin kişisel haklarını ihlal ettiğini öne sürerek işverenin aleyhine dava açtı. Siz bende nasıl böyle bir şey istiyorsunuz? Siz bende dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben bir dünya buraya rapor sundum ettim yani al rapor. Doktorun vermiş olduğu rapor bu yani. Tamam biraz eski olmuş olabilir. Yani 2009 yılına ait olmuş olabilir ama olur, olur. Hala iyileşmedik efendim yani. Mahkeme bu itirazı anlaşılmaz bularak reddetti. Ablam sen ne diyorsun demişler. Ve öğretmeni 2500 euroluk dava masrafını ödemeye mahkum etti denmiş. 2500 euro yani şimdi kazandıklarının yanında baktığımız zaman çok da bir şey değil yani. Kaç 1 milyon euro muydu o kadar kazanıyorsun o kadar bir parada ve öde yani cezayı olur. Ay ay ay. Olayın ardından hem öğretmen hem de durumu 16 yıl boyunca takip etmeyen yetkililer hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Öte yandan hastayım diyerek rapor alan öğretmenin bu süreçte alternatif tıp alanında çalıştığı ve yeni bir girişim kurduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü diyor. E tamam hep hasta hasta evde sıkılmış. Bari bu durumu biraz değerlendirelim deyip yani bence şey o mantıklı onda bir şey yok. Hep yatacak mı canım evde? İddiaların kanıtlanması halinde öğretmenin memuriyetine son verilmesi ve aldığı maaşların kesilmesi bekleniyor denmiş. Demek ki oradan hani internetten bir rapor yükleme durumu var. Belge yüklüyorsun. Klasik bunu hep biliriz. Onu yüklüyorsun. Ondan sonra kimse o belgeye de bakmıyor herhalde. Yani dur bakalım gerçek bir tarihi nedir falan filan. Orada kaç günlükmüş bu? İşte 4 aylık mesela. Ha, tamam o zaman deyip. Böyle herkes kulağının üstüne yatmış yani. İşte buraya kadar gelmiş. O yüzden bak önemli bir başarı öyküsüdür bu. Bu tecrübelerden faydalanmak gerekiyor. Yeni saate merhaba dedik Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Radyo S95.6'da efendim. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız olacak. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. Aydın abi öğretmenin adı var mı diyor. Yok geçmemişler. Yani işte okuduk biz buradan artık hikayeyi geliştirmek senin özelinde. Hani biz haberi sunduk haber bu. Bundan sonra aynısı değil ama mesela farklı yöntemler denenebilir. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
7: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Halin Aslı ve Tayfası. Ben Kalender Meşrebim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim Japonya'yı da karıştırmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bizim için normal şeyler, sıradan günlük şeyler ama Japonlar alışık olmayınca bir tedirgin olmuşlar. Karslı ve Ordulu ailelerin Japonya sokaklarında meydan savaşı efendim. Biz de dedim ki ben günlük sıradan olaylar bunlar. Yani yadırgamıyoruz gördüğümüz zaman. Çayını alıp oturup izleyen var mesela böyle kavgaları. Japonya'ya göç eden ve Kars'la Ordu nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilen iki aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında çıkan şiddetli kavga kameralara yansıdı. Park yüzünden olabilir. Yan baktığın kavgası olabilir. Bak şu anda sebeplerini bilmiyorum. Tarafların birbirine sopalar ve trafik konileriyle saldırdığı anlarda olayı izleyen Japonlar şaşkınlıkla güldüler diyor. Dedi ki hani bizim için sıradan, onlar için anormal bir durum. Uzak Doğu'nun sakinliğiyle bilinen sokakları bu kez gurbetçi iki ailenin şiddetli hesaplaşmasına sahne oldu. Japonya'da Kars ve Ordu nüfusuna kayıtlı iki Türk aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında birbirine girmiş efendim. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgayı yerel halk gülerek ve şaşkınlıkla kaydetti. Alışırsınız zamanla. Olayın yaşandığı gece saatlerinde işlek bir caddede karşı karşıya gelen kalabalık grup arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Kavga sırasında taraflar ellerine geçen her türlü nesneyi silah olarak kullandı. Uzun sopaların kullanıldığı, kırmızı trafik konilerinin fırlatıldığı ve hatta park halindeki bisikletlerin devrilerek arbedenin bir parçası haline geldiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Baya baya dalmışlar yani. Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu diyor. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı. Bak çok gülmeyin. Çok gülmeyin, size de bulaşırlar benden söylemesi. Ne demek gülmek yani? Aileler arasındaki bu sopalı kavganın asıl çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Japon polisinin olayı müdahale edip etmediği veya herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadıysa belirsizliğini koruyor denmiş. Yani müdahale ettilerse bu arkadaşları ana vatana gönderebilirler. Yüzlerinde vatan gülüşüyle. Dediğimiz gibi bizde hani sıradan normal bir durum ama şimdi Japonlara baktığın zaman alışık olduğu şeyler değil bunlar. Kavganın sebebi belli değil denmiş. Muhtemelen dediğim gibi yani park sorunu olabilir. Yan baktığın durumu olabilir. Niye baktığın durumu olabilir. Derdin neydi senin durumu olabilir. Omuz atma durumu olabilir. Sebep çok yani bizim birbirimizle kavga etmemiz için sebep çok. Yeter ki kavga etmek isteyelim. Yani sebepsizliği bile sebep edinip biz kavga çıkarabiliriz. Arkadaş hiç sebep yok ama çok gıcık oldum bu duruma deyip. Bunu da uygulayabiliriz yani. Japon arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu devam eder eğer tutuklama falan yoksa. Tutuklama olsa da yani tamamı tutuklanmadıysa yine devam eder. Önceleri biraz yadırgayabilirsin ama alışırsınız. Normal sıradan bir şey yani o. 11-16 saatler. İkinci saatteyiz. Aynur merhaba, ne var bugün haberlerde bir duyalım diyor. Al işte al. Saygılarım da, kolay gelsin demiş. Eyvallah, evet ben de gördüm haberi diyor. Kavga bizim işimiz, ülke fark etmez diyor. Yani hiç standart bir durum. Biz de zaten güne bu şekilde başlıyoruz. Hani bir evden çıkalım da bakalım kimle kavga etsek diye. Önce trafikle başlıyoruz. Olmazsa iş yerine geliyoruz. Olmazsa hiç bulamazsak eve gidiyoruz. En kötü ihtimal kendi kendimizi yiyoruz yani. Özgür her yerde kendimizi gösteriyoruz sevgili Mahmut demiş.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz efendim. Hayırdır der başlatırız kavgayı diyor Aynur Bey. Evet ya, doğru, hayırdır. Sen hayırdır kardeş. Bak o hayırdır falan şeyleri zaten direkt kavganın girişi. Hani giriş cümleleri. Hani hayırdır. Yani hayırdır derken ne demek? Mesela hayır olsun. Hani esasında baktığın zaman naif bir kelimedir, naif bir cümledir ama kullanım şekli, kullanım tonu. Bunlar işi bambaşka yere getirebiliyor bizde. Tamam, hayırdır kardeş deyip kavgayı başlatırız. Japonlara da hayırlısı olsun diyelim. Bir adet Mert Demir dinleyelim, ardından buradayız yine.

0: Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya. Efendim, toplanan uzun yaşamın sırrını açıklıyorum. Bu yeni. Diğerlerini uyguladıysanız uygulamaya devam edin, bu bambaşka. Yalnız enteresan bir şey var burada. Uzun yaşamın sırrını açıkladı diyor. Türkler zaten biliyormuş diyor. Biz biliyoruz da uygulamıyoruz efendim bak. Ama bizde var böyle bir şey. Bak, biz sağlıklı yaşamın formülünü hepimiz biliyoruz. Yani teoride biliyoruz ama pratiğe geldiğimiz zaman hep şeyde abi işte şunu yapmak lazım da işte veya işte şunu yememek lazım da şunu içmemek lazım da diye başlarız. Hepsini yaparız. Yani teori ile pratik bize çok farklı. Abi sabah kahvaltısı şunu şunları şunları yapacaksın, bunları yiyeceksin. Zor değil deriz, yemeyiz. Ay, ay, ay, ay. Dünya genelinde uzun yaşam üzerine çalışan uzmanlar asırlık insanların ortak sırrını açıkladı. Yıllardır aranan bu sırrın Türk kültüründe zaten var olduğu ortaya çıktı. Neymiş bu? Araştırmacıların vücut için müthiş bir sağlık kalkanı olarak tanımladığı ve uzun yaşamın birinci şartı olarak gösterdiği bu alışkanlığı Türk kültürünün zaten ayrılmaz bir parçası olduğu ortaya çıktı. Lan ne işte söyle. Her şeyde bu. Uzmanların işaret ettiği o büyük sır aslında güne başlama biçimimizde gizli. Geleneksel ve dengeli bir sabah kahvaltısı. Bak diyor, derim işte az önce kahvaltıda şunları şunları yemeliyiz. Bunu abi işte ama yazın da ağır geliyor falan diye. Gece boyunca dinlenen metabolizmanın sabah saatlerinde doğru besinlerle uyandırılmasının hücresel onarımı başlattığını belirten araştırmacılar sofra çeşitliliğine dikkat çekiyor efendim. Zeytin, peynir, yumurta ve taze yeşilliklerle zenginleşen klasik Türk kahvaltısı, içerdiği sağlıklı yağlar, yüksek kaliteli proteinler ve antioksidanlar sayesinde vücudu gün boyu koruyor. Bu beslenme modeli organların yaşlanmasını geciktirerek uzun ve kaliteli bir yaşamın kapısını aralıyor demiş. Bak, zeytin, peynir, yumurta ve taze yeşilliklerle zenginleşen bizim klasik Türk kahvaltısı. Bir de serpme kahvaltı diye bir şey var biliyorsunuz, o bambaşka bir halim. Serpme kahvaltı, zulüm. Yani serpme kahvaltı, bir de mesela orada kişi kısıtlaması falan yapıyorlar ya işte abi, bunlar bir kişilik serpme kahvaltı, ikinci servisi açmıyoruz diye. Bir kişi onu yese zaten 3 gün tok kalır. Yazıktır, günahtır, orada bir de bir sürü şey çöpe gidiyor yani, o da ayrı bir şey de. Neyse, uzmanlar günün ilk öğününün şifa dağıtabilmesi için doğru besinlerin seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yanlış tercihlerle hazırlanan bir sofra ömrü uzatmak yerine vücutta iltihaplanmalara, yani enflamasyonlara ve erken yaşlanmaya yol açabiliyor denmiş. Ve uzak durmamız gerekenler, bak bunları da biliyoruz ama işlenmiş et ürünleri diyor işte, salam, sosis, sucuk. Bak bunlardan uzak duracaksın. Hamur işleri ve beyaz ekmek. Gel de hamur işlerinden uzak dur. Şöyle bir börek düşünün. Ne olabilir mesela? Ispanaklı. Ben severim ıspanaklıyı. Ondan sonra nedir? Oo, pırasalı. Oo, Arnavut böreği. Abo, ne fena bir şeydir o ya. Gel de uzak dur abi. Aşırı şekerli reçeller ve sürülebilir çikolatalar demiş kahvaltı masamızın baş köşesinde. Hazır meyve suları ve asitli içecekler, onlar da dolabın her yerinde. Bir defa hazır olanı kullanmayacaksın işte. Kendin yapacaksın ama gel gör ki. Durum bu. Bunları yaptığınız zaman diyor uzun yaşarsınız diyorlar. Ve bunları biz biliyoruz. Ama ve lakin en başta dediğim gibi teoride ayrıyız. Pratikte maalesef ayrı olduğumuz için Halif buralara geliyor. Ben çok disiplinli, prensipliydim Türkiye'me geldiğimde. Şimdi eser kalmadı diyor Aynur. Ha, dışarıda mıydın? Eskiden yaşlılar sabah tarhana çorbasıyla kahvaltı ederlermiş demiş. Bak tarhana da mesela çok güzeldir ha. Tarhana'da da mesela eskiden şunu görürdüm ben, ıslak tarhana. Bizimkiler yaparlardı rahmetliler. Bir de o tarhanadan yerdik böyle çorba olmadan. Böyle o şey yaş oluyor, hamur oluyordu, oradan çorba yapılırdı yani. Mesela şimdi artık ben hep kuru görüyorum, onları görmüyorum da. O hamurumsu haliyle mesela mutlaka böyle bir ağzımıza biraz çalardık. O da enteresandı. Bir de bak taranayı mesela size tavsiyede bulunayım. Şimdi nasıl olsa saat olarak artık öğle yemeği yaklaşıyor. bunları konuşabiliriz. Tarhanaya turşu suyu ekleyin bak. Bak turşu suyu ekleyin. Tabağa koydunuz. Ondan sonra özellikle böyle şu salata turşuları var ya, onlardan biraz ekleyin. Gerçi turşu suyu yani. Bak nasıl oluyor. Ay ay ay ay. Peki son yarım saate gidiyoruz. Kısa bir aramız olacak efendim. Son yarım saatte de programa katılabilirsiniz tabii ki. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bir Kayahan şarkımız vardı. Nereye gitti o? Tamamdır. Kısa bir ara, sonra burada izlediğimiz gibi.
1: Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mebrure gerek radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Hayda. Siz de mi bunu yapıyorsunuz ya? Efendim, bu ayıların boylarıyla ilgili yalan söylediği ortaya çıktı diyor. Niye, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Sevgili ayı arkadaşlar. Belirli bir bölgede yaşayan ayıların boyları ve cüsseleri hakkında yalan söyledikleri ortaya çıktı. Bebeğim işte uzun boylu yapılı bir ayıyım. Bu mu yani? Spor yapıyorum düzenli. Evet yani kardiyo mardiyo falan zaten boy 1.90 var yani. Ayıların belirli davranışları sergileyerek kendilerinin izini süren görevlileri ve diğer hayvanları yanlış yönlendirdiği, gerçek boylarını olduğundan daha uzun gösterdikleri açıklandı. Bak, güvenlik tedbiri adı altında yapıyorlar bunları, ben size söyleyeyim. Kendini iri gösterse, oraya gelen bir görevli olduğu zaman şey diyecek. Vay arkadaş, burada bayağı büyük bir ayı var, aman uzak duralım. Veya başka bir işte yabani hayvan geldiği zaman, ooo buradakiler maşallah ya deyip. Vahşi hayatta karşılaşmak isteyeceğimiz hayvanlardan biri olan diyor. Bence istemeyeceğimiz. Yani sen bilirsin yine, hani sen isteyebilirsin belki ama ben mesela hani vahşi hayatta pek karşılaşmak istemem. Şimdi biz kamplara gidiyoruz. Orada çok yakın temasımız olmadı. Uzaktan temasımız oldu ama uzaktan yani. Yakından olmasını da istemem açıkçası. Niye isteyeyim ki? Ayı diyor, düşünülenden daha zekidir kesinlikle. Bunun en güçlü kanıtlarından biri ise yapılan bir araştırmayla ortaya konuldu. Uzmanlar bazı boz ayıların gerçek boyları hakkında yalan söylediklerini belirlediklerini açıkladı. Utanmıyorlar da. Boyları hakkında yalan söyleyen ayıların bunu gerçekleştirmek içinse kendilerine has bazı yöntemler kullandıkları açıklanıyor. Bak, İspanya'nın Cantabria sıra dağlarında yaşayan bazı boz ayılar ağaçlara izlerini bırakırken diğerlerinden daha farklı bir yöntem uyguluyor. Bu bölgede yaşayan boz ayılar üzerinde yapılan çalışmalar, ayıların ağaçlara iz bırakırken kendilerini olduklarından daha iri ve daha uzun göstermek için işaretlerini daha yüksek noktalara bırakıyorlar. Resmen fake bu. Ağaçlara sürünerek ve işaret bırakarak orada olduklarını belli eden hayvanlar, ancak bu hayvanların İspanya'nın Cantabria sıra dağlarında yaşayan belirli bir kesimi kendi boyu hakkında yalan söyleyerek çevredekilere burada gerçekten çok uzun ve iri bir canlının yaşadığını düşündürmeye çalışıyor demiş. Abi şuraya bir iz bırakacağım, bir dakika biraz tırmanman lazım yalnız. Ayıların bu bölgede bıraktıkları işaretler içinde en ilginçlerinden biri ve aynı zamanda yalan söylediklerini ortaya çıkaran işaretse bir ağacın üzerinde 3 metre yüksekte tespit edildi. Abartmasa mıydınız bu kadar acaba? Uzmanların incelemelerine göre işaretin hemen altında kırık bir dal bulundu. Bu da ayının ağaca çıkıp dala basarak işaret bıraktığının kanıtı olarak görülüyor. Dalı bari kırmayaydın. Bu şekilde ayılar aslında boylarının bile yetmediği yerlere işaretler bırakıyor. 3 metre. Çok büyük bir ayım ona göre. Ayıların bu davranışının altındaysa bilimsel neden yatıyor denmiş. Bu bölgede yaşayan boz ayılar daha iri ve güçlü bir tehditle karşılaşabilme ihtimaline karşı boyları hakkında yalan söylüyorlar. Bu şekilde çevrede kendilerine ait bölgeye yaklaşan yırtıcılar ya da tehlikeli hayvanların bu işaretleri görerek ürkmesini, geri çekilmesini bekliyorlar demiş. Geliyorsun işte, bak orada işaret görüyorsun. Vay, çok iri bir ayı var burada. Hadi arkadaşlar yavaş yavaş geri çekelim deyip. Bir bakıyorsun ileride pigme kadar boy. Hepsi işte koruma, kendini koruma içgüdüsü. Tabii yine de hani küçüğü büyüğü fark etmez, karşılaşmamak en doğrusu. Yani özellikle, hatta şöyle söyleyeyim, yavru ayıyla karşılaşmamak çok daha iyi bir şey. Şimdi yavru ayı, evet, çok sevimli bir canlı ama böyle doğada yavru bir ayı görürseniz bilin ki hemen yanında anne ayı da var. Yani oralarda bir yerlerde. İşte orada o karşılaşma biraz kötü olabiliyor. Yani doğada karşılaşabileceğiniz en tehlikeli ayı yanında yavrusu olan anne ayıdır. artık ondan sonra nasıl kurtulursunuz, şansınız varsa. Uzaktaysanız yine iyi, çaktırmadan uzaklaşmak lazım oradan. Ama hani böyle yakın bir mesafedeyseniz artık hayırlısı be. Hayırlısı yani sonrası. O ayının insafına kalmış, sizi nasıl bir tehdit gördüğüne kalmış bundan sonrası. 11.40 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Efendim salı günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya hazır olduğumuz gündeyiz. Pazartesi sendromunu artık atlattık, geride kaldı. Yeni bir haftayla devam ediyoruz. Ve son 20 dakikaya giriyoruz. Bir adet Tantaşlı dinleyelim efendim, ardından buradayız.
1: Mahmut Uçakcan.

Kaan Taşçı Girişat Radyonuzdaydı. Ve bakınız bir düğün haberimiz var ama bu defa bizden değil. Tiberk yapıp halat çektiler, kazanan çiftin soyadını belirlemiş efendim. Avustralya'da evlenen bir çift hangi soyadını kullanacaklarına karar veremeyince... Abi düğün gününe kadar mı beklediniz bunu ya? İki aileyi düğünde yarışa soktu. Halat çekmeden çuval yarışına uzanan mücadelede kazanan taraf çiftin yeni soyadını belirledi diyor. Peki nikah işlemi falan orada mı olmuş? Hani normalde önceden böyle bir imza atılır, sonra düğün olur. Avustralya'da evlenmeye hazırlanan bir çift düğün öncesi yaşadıkları soyadı anlaşmazlığını sıra dışı bir yöntemle çözdü. Acaba mesela böyle bir anlaşmazlık yaşıyorsanız, yaşadıysanız oturup en baştan bir düşünseniz daha iyi olur muydu? Hani ya biz doğru mu yapıyoruz bu evlilikle diye. Tamam şimdi bunu çözdüğünüz zaman mesela daha başka sorunlar çıktığı zaman her defasında bu aileleri bir araya getirip yarıştıracak mısınız? Hangi soyadını kullanacaklarına karar veremeyen çift iki aileyi düğünde karşı karşıya getirdi. Gün boyu süren yarışların kazananı yeni evli çiftin ortak soyadını belirlemiş efendim. Saldırın Seferoğulları. Melbourne'de yaşayan 30 yaşındaki Brett Borland ve 31 yaşındaki Georgie Abela evlendikten sonra hangi soyadını kullanacakları konusunda uzlaşamadı. Çift ileride kuracakları ailenin tek bir soyadı taşımasını istiyordu. Ancak Georgie kendi soyadından vazgeçmek istemezken Brett ise eşinin soyadını almaya da sıcak bakıyordu. E tamam işte almışım kabı daha ne? Karar vermekte zorlanan çift çözümü düğün resepsiyonunda düzenledikleri soyadı savaşı adlı etkinlikte buldu. İki aile bak halat çekme, çuval yarışı, futbol şut yarışması... Ve twerk yarışması gibi eğlenceli oyunlarla karşı karşıya geldi. Düşün bir de oyunlarda kavga çıktığını. Gün sonunda en fazla puanı toplayan aile yeni evli çiftin ortak soyadını belirleme hakkını kazanmış efendim. Oyunlarda böyle var falan devreye girdi mi acaba? Kıran kırana geçen mücadeleyi... Brett Borland'ın ailesi kazandı. Böylece çift evlilikten sonra Borland soyadını kullanmaya karar verdi denmiş. Brett People dergisine yaptığı açıklamada ortada büyük bir rekabet vardı. Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı. Beklediğimizden çok daha eğlenceli geçti dedi. Sosyal medyada viral olmuş efendim mevzu. Çift düğünde düzenledikleri soyadı savaşının görüntülerini sosyal medyada İki soyadı yarıştı, biri kazandığı notuyla paylaştı. Tamam mı yani iki soyadı kullansaydınız? Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken birçok kullanıcı fikri şimdiye kadar gördüğümüz en yaratıcı düğün geleneği olarak yorumladı. Bazı çiftlerse kendi düğünlerinde de benzer bir yarışı düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Altınlar kimde kalacak? Güzel yani hani... Eğlence olarak baktığımızda çok güzel bir aksiyon olmuş ama velakin ama bunu her anlaşmazlıkta bunu yaşayacaksanız ki mesela esasında bu anlaşmazlık biraz önemli bir anlaşmazlık. O yüzden söyleyeyim hani daha en başta bunu yaşadıysanız acaba oturup tekrar mı bir düşünseydiniz yolun başındayken ama yani her defasında da böyle bir arkadaş bir mesela kız kendi annesine haber veriyor, oğlan kendi anne tarafına haber veriyor. Toplanın yarışımı yapacağız anlaşamıyoruz diye. Yani her defasında o kadar kişiyi toplamak da zor çünkü. 11.48 saatler yarışmaya ne gerek diyor. Akrabalar karar verirlerdi. Unutmuşlar onlara sormaya sanırım diyor. Ama şimdi aynı şöyle. Akrabalara sorsan farklı farklı cevaplar verecekler. Yani erkek tarafı kendi soyadını söyleyecek, kız tarafı kendi soyadını söyleyecek. Hal böyle olunca anlaşmazlık daha da büyüyecek. Yani sorarak çözülecek bir sorun değil bu. Ancak evet bir yarışma yapmak gerekiyor. İyi yarıştırmışlar. Kazanan almış soyadını. Hadi bakalım toparlıyoruz programı.

0: Bir Güzellik Yap radyonuzdaydı. Ve efendim bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güze.
2: Bursa Radyo S.

0: şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni DP deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Radyo F.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Artık demir almak günü gelmişse zamanda, meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz olup kalkışta ne mendil ne de bir kol. Yahya Kemal Bey adlının dizeleri ve Hümeyra'nın müthiş sesiyle bugün sessiz gemiyle merhaba dedik sizlere. 95.6 Radyo Esteyiz. Günlerden salı. Günün ortasını biraz geçmişken günü akşama kavuşturan program. Güne bakan da unutulmayanlarla sizlerleyiz. Bugün biraz eskilere götüreceğim. İlk yarım saatte 70'lerden 80'lerden şarkılar. Sonraki yarım saatte ise 90'lardan şarkılarla buradayız. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hadi.

0: Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Olmaz mı, vardır elbet sizin de kalbinizden, gönlünüzden geçen. Ya şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz, radyoyu dinlerken duymak istediğiniz şarkılar, isimler, hatıralar, anılar varsa eğer, işte radyosun WhatsApp hattı 0533 155 4000, 0533 155 4000. İsteklerinizi bekliyoruz.

0: düşerim.
1: Sevgili İknur Tünaydın diyor. Güne Bakan ailesine yine keyifli bir yayın diliyorum. Dilerim bugün radyonun sesi Güne Bakan, yüzlere tebessüm, gönüllere umut olsun. 80'lerin o sıcacık ruhuyla 90'ların en güzel anıları eşliğinde harika bir program olsun. Mikrofonun hep neşeyle açılsın. Dinleyen herkes güzel bir gün geçirsin. Hem kafiyeli hem umut dolu hem de çok güzel sözler. Bugünkü isteğimse MFÖ'den Ele Güne Karşı Yapayalnız. Enerjisi hiç eskimeyen, güne çok yakışan bir klasik. Tüm dinleyenlere ve tabii ki Güne Bakan'a sevgilerle demiş. Sevgili İknur'un isteğiyle. Neco'nun hemen ardından ki Neco seni bana katsam dedi şarkısında. Yıllar sonra değeri kıymeti anlaşılan şarap gibi bir şarkı. Ardından da Mazhar Fuat Özkan ve Ele Güne Karşı Yapayalnız. Yıl 1984.

En son ne zaman bir Nilüfer konseri izlediniz bilmiyorum ama hemen hemen her konserinde muhakkak yorumlar. Özellikle 70'li yıllardaki bu şarkıları şöyle bir potpourri halinde sunar konserlerinde. Sevgili Nilüfer ki o şarkılarından bir tanesidir. Ara sıra bazı bazı. Sıradaki şarkımızsa 1975 yılından gelecek günümüze. Yayınlandığı yıl altın plak ödülü kazanmış. İsrailli ünlü müzik ikilisi Bilami İlhanit tarafından seslendirilen ve üzerine Türkçe sözlerle Bim Bam Bom olarak adı hiçbir şekilde değişmemiş şarkıyı Yasemin Kumral seslendirmiş.

70'lerle devam ediyoruz ki sıradaki şarkımız da 1974 yılından geliyor. Şarkının adı Aşk Alfabesi. Yeşim'in o yıl çıkardığı Olmaz Böyle Şey ve Aşk Alfabesi 45'liğinin B yüzünde yer alan bir şarkı. Harflerle aşkı anlatan eğlenceli sözleri, aralardaki ıslık melodileri ve 1974 yapımı Tarık Akan'la Gülşen Bibikoğlu'nun başrolünde olduğu Mahcup Delikanlı filminde duyulunca hafızalara kazınan şarkı. Şimdi Yeşim ve Aşk Alfabesi radyoda.

1972 yılında 45'lik plak olarak basılan, daha önce yurt dışında Özdemir Erdoğan'la bizi temsil eden bir şarkıdır. Ama ve lakin 1977 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Çöpçüler Kralı filmiyle fon olarak kullanılınca şarkının melodisi tüm Türkiye gündemine yayılır ve çok da sevilir. Hatta hala seviliyor ve hala da eşlik ediliyor, söyleniyor sahnelerde, albümlerde cover yapılıyor. Ama ben tabii ki şarkının sahibinin sesinden çalacağım sizlere. Özdemir Erdoğan ve Gurbet.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

kadar geldi. Program başlamadan önce gelen isteklerden bir tanesiydi. Ama ilk yarım saat 70'ler 80'ler, sonraki yarım saate 90'lar çalacağımı söyleyince biraz beklettim. Sevgili Cahit bana armağan ediyor. Ben de kendisini ve çalışma arkadaşlarını da gönderdim. Ferda Anıl Yarkın 1996 yılından albümle aynı ismi taşıyan şarkısıyla bir Mustafa Sandal çalışmasıyla sonuna kadarla geldi radyolarınıza.

0: 1996 yılından bir Eda Metin Özbekçi şarkısı. İlk seslendiren Ajda Pekkan. İşte Ajda Pekkan için armağan edilmiş, yazılmış bir şarkı. Ardından da Harun Kolçak bizlerle birlikte olacak. Yine sevgiyle, saygıyla anacağız. Sevgili Sevda'nın isteğiyle ilk albüm, albümün de açılış şarkısı Gir Kanıma ve Harun Kolçak radyolarınızda.
1: Bursa Radio S.

Barış Manço severler ki bir Barış Manço şarkısı istendi. Şarkı da bana bırakılmış. En sevdiğim istek tarzı. Siz sanatçıyı söyleyin, şarkıyı bana bırakın. En sevdiklerimden, sahibinden ihtiyaçtan adlı albümden bir Barış Manço klasiği diyebilirsiniz. Gönül ferman dinlemiyor, Füsun için geliyor.

0: Hayrun Kolçak ve Barış Manço'yu böyle arda arda çaldım. İkisini de saygıyla, sevgiyle, rahmetle andık. Şarkılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Çok da keyifle hala şarkılarını çalıp dinliyoruz, söylüyoruz, eşlik ediyoruz. Hatırlatanlar da sağ olsunlar. İzel ve Ercan, Çelik ayrıldıktan sonra bir albüm yapmışlardı ikisi beraber. İlk ve tek albümleriydi. İşte o albümden, 93 yılından imkanı yokla buradalar. Ardından da bir Sezen Aksu klasiği, 91 yılından Gülümse albümünden acaba hangisi? Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra artık günümüzdeyiz. Yeni şarkılarla devam edeceğiz Güne Bakan'la. Şimdi İzel Ercan ve imkanı yok radyonuzda.
1: Bursa Radyo.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Yıllar yıllar öncesinde beni benimle bırak demişti Nükhet Duru. Yıllar yıllar sonra 2026 yılında Murat Güneş'in sözü bestesi Ozan Bayraşan'ın da düzenlemesiyle bu kez Beni Benimle Bırakma diyor şarkısında. İkinci saatin ilk şarkısıydı, aslında biraz da nostalji bir şarkı oldu bizler için. Her ne kadar yeni yazılmış ve bestelenmiş olsa da. İkilem burada, onların da yenisi Bak Dönüyor Dünya.

En son Murat Boz'la bir fiil çalışma, bir düet yapmıştı Poizi. Ardından da geçtiğimiz hafta yeni şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Başımda Belalar. Ve bu akşam en sevilen şarkılarıyla 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak. Saat 21 itibariyle bu şarkı dahil en sevilenleriyle Bursalılarla olacak. Konser biletleri bu bilette. Poezi konseri bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Paylık Açık Hava Tiyatrosu'nda, ama önce Murat Boz'la birlikte Yapar Mısın diyecek radyonuzda Radyo Esta.

0: ben senden çok.
1: Murat Boz'la olan şarkısını çaldım ama tek başına yeni şarkısı söyledi ki başım da belalar. Hadi bir de o da gelsin. Ve bir kez daha hatırlatalım. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde bu akşam Poezi en sevilen şarkılarıyla saat 21 itibariyle Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda.

İsmail'e geri döneceğim ama arada iki tane farklı şarkı çalacağım sizlere. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü, müzik kariyerlerinin 50. yılını dev bir projeyle taçlandırıyor. Az önce Ajda'nın seslendirdiği Eğlen Güzelim'i çalmıştım. Şimdi bu projeden iki şarkı paylaşıldı bizlerle. Bir tanesi başladı ki başa alacağım, hiç merak etmeyin. Televizyon dizilerinden ya da sinema filmlerinden sevilen oyuncular seslendiriyor onların şarkılarını bu projede. İşte onlardan bir tanesi Demet Özdemir. İlk olarak 2003 yılında İzel'in sesinden duyduğumuz Kime Zararı yeniden yorumlamış. Hislerini de şöyle anlatıyor. Ben ne kadar şarkı söyleyemem desem de kendimi Metin abinin stüdyosunda buldum. Çok şey öğrendiğim ve çok eğlendiğim bir süreçti. Umarım herkes bu yaz bu şarkıyla çok eğlenir ve birbirine gider yapar diyor. Şarkının adı Kime Zarar? Bir Eda Metin Özökü şarkısı Demet Özdemir yorumuyla geliyor şimdi.

Ve albümdeki diğer şarkı 90'lı yıllarda Hülya Avşar'ın yorumuyla tanıştığımız ve müzik dünyasında fırtınalar estiren Yürü Yağ Kolum bu kez Salih Bademci'nin yorumuyla buluşuyor. Salih Bademci de şöyle demiş: en güzel şarkıların yaratıcısıyla bir arada olmak çok heyecanlı. Çok güzel ve ters köşe bir şarkı kaydettik. Umarım yeniden hit olur diyor. Geçtiğimiz günlerde aslında bir kez daha yorumlanmıştı şarkı ama bir de Salih Bademci yorumuyla dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Yürü Yağ Kolum.

ki Eda Metin Özeki şarkısı ard arda geldi. Az önce Ajda'nın Eğlen Güzelim'ini çalmıştık ama bu şarkıda konuk sanatçı. Sonuçta Manifest'in şarkısıdır ama Ajda da her ne kadar vokaliyle destek veriyor olsa da ne çok sevildi bu şarkı. Hala listelerde bir numara. Hileli, Manifest ve Ajda.

Gökhan Tepe Tatlım'la yenisiyle bizlerle birlikteydi. Hemen ardından bir yeni şarkı daha çalacağım. Sonra kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra bir yarım saat daha buradayız. Şimdi Gülşen, onun yenisidir. İtaat yok.

0: Naş. Ay.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Reklam. Radyo S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Mustafa Sandal'ın Saygı 1 adlı konserinde seslendirmişti sevgili Zinet Salih. Mustafa Sandal şarkısı en kötü ihtimalle. Daha sonra radyolara da servisi yapılan şarkılardan bir tanesiydi. Sırada ise bir Teoman şarkısıyla Zakkum var. Bu şarkıda saat 3. Şimdi.

Bu akşam poezi var dedik 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde. 30 Temmuz Perşembe akşamı Selçuk Balcı ve Koliba. 1 Ağustos Cumartesi Emre Altuğ. 2 Ağustos Pazar Fatih Erkoç. 3 Ağustos Pazartesi Feytahcan. 4 Ağustos Salı Cimri. 5 Ağustos Çarşamba Efsane Dinozorlar. 6 Ağustos Perşembe Aslı Hünel. 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser. 9 Ağustos Pazar Elif Sanchez ve Dilek Türkan. 10 Ağustos'ta ise Pazartesi akşamı Özcan Deniz'le birlikte festivalimiz bu yıl tamamlanmış olacak. Tüm konserlerin ya da oyunların biletleri bu bilette satışta. Bilginiz olsun. Hepsinin başlama saati 21. Bir tek Efsane Dinozorlar, yani çocuk oyunumuz saat 20'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. 5 Ağustos Çarşamba akşamı. Yine.

Artık istenmeyen dört hayvan sevgiyi birbirlerinde buluyor. Dostlukla güçlenip özgürlük ve müzik hayaliyle Bremen'e doğru yola çıkıyorlar. Oyunun adı Bremen Müzikacıları Grimm Kardeşler. Bu akşam saat 19.30'da Aspera sahnede. Hem annelere hem babalara hem çocuklara, hem kardeşlere hem ablalara, abilere. Bir sonraki oyunsa Sevmekten Öldü Desinler. Bu oyunda çarşamba, yani yarın akşam 20.30'da aynı sahnede. Bu iki oyunun da biletleri Bu Bilette ve biletinial.com'da satışta. Şimdi kim var sırada? Meyra

0: Vizyona görkemli bir giriş yapan Odyssey rüzgarını koruyarak ikinci hafta sonunda da Türkiye'de 200 bin seyirci bayramını aşmayı başarmış ve hafta sonunda 211 bin 76 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye liderliğini bu haftada sürdürmüş. Film sadece 10 günde toplam 698 bin 909 seyirciye ulaştı. Odyssey önümüzdeki hafta sonunda 1 milyon seyirci baremini de geçerek, bir sonraki 10 seyirci baremini de geçerek, bir sonraki hedef olarak 1,5 milyon seyirciyi gözüne kestirecek.
1: Sakinim bir kumsal gibi.

Bir önceki hafta sonunda olduğu gibi salonlarda yerini alan yaklaşık her 3 seyirciden ikisinin Odyssey'i izlediği hafta sonunda Minyonlar ve Canavarlar 30.219 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korumuş. Haftanın yenilerinden Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4, açılışını 23.610 seyirciyle 3. basamakta gerçekleştirmiş. Toplamda 800.000 seyirciyi aşan Oyuncak Hikayesi 5 ise 22.125 seyirciyle 4. sırada kendine yer bulmuş. Ve yılın gişe sürprizi Saplantı 12.002 seyirciyle 11. hafta sonunda da ilk 5'te yer almayı başarmış.

6 numarada Türkiye sinemalarında Moana, 7 numarada Hannas 3, 8'de Pinokyo kanlı masal, 9'da Backrooms ve 10 numarada İzci takımı Şelalenin Peşinde adlı filmler yer alıyor. İlk 10'da geçtiğimiz hafta en fazla izlenenler arasında. Emrah Karaduman, Gülizay'la ortak çalışması bir Sertab Erener klasiği. Ateşle Barut, yepyeni hali, yepyeni düzenlemesiyle geldikten sonra. Son iki şarkım önce Ümit Sayın, Koray Avcı ile beraber bir Ümit Sayın klasiği olan Hicran'ı seslendirecekler. Ardından da Nilüfer uzun uzun uzun aradan sonra bir Kayahan şarkısıyla sabaha kadar diyecek ve programı bitirecek. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabil.com. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Arabesk, arabesk. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444 8 112 medikabil.com.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Gökhan Ordu, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

Gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese.

bitmese hayatın sonu, bitmese, bitmese.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: reklam. Radyo S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
3: Radyo S. Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

0: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Poezi sahne alıyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBoo, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

olalım, sarmaş dolaş olalım, bir kalp bir baş olalım. Sözümüzden dönersek ikimiz taş olalım, sözümüzden dönersek ikimiz taş olalım.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.

gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boş ver, boş ver.

Bursa Radyo SS.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bursa Radyo F.
1: Son 2 3 Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı

0: Bursa Radyo S.
1: Kimseye değil sana isyanım, güzel günlerim